0: Nekem Megahertz, Divehi FM. Maghrib namadı vakit.
1: Allahu Ekber, Allah.